Hava yağışlarında okuyayım maçım sana. Tamam bu boy abı abı bakacağın. Tabii sedela sayımına bakın. Bahim vatan çok boy.